0: 08 14 55 08 06 6 48 14 55 08 06 48 14 55
1: Lorukọ Jesu ileri o se fun o ra nu gba be lo ma ri Jesu
2: Jesus is coming soon Oluwa se o